Bakın, elin kıy, za baklonum bijot baklon, imitot barotkay srednikay, dikavuyu kıy, dikav, başı par.